konde uma udalela yesu iri khati vanga ndiwe kabasi basa ndikumudzitsa yayo wachikonde yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalela yiwe kabasi.